0: dinleyebileceğin en güzel şarkıları
1: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
0: Burası
1: İstanbul FM.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Reklam. Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
2: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Burası

0: bütün İstanbul'u öpesim.
1: Müziğin sesini sakın kısma.
2: Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Cani Lozan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.

fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troll kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Reklamlar. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere giniş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Çetin Kaya ile sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99, spor ayakkabılar 999.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik kredi kartına 5 aya varan taksitle mağazalarımızda.

0: Reklamlar. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: İstanbul FM'de yepyeni bir hafta sonu ve yepyeni bir hafta sonundan hepinize selamlar, sevgiler, sevgili dinleyiciler. Yepyeni bir hafta sonu tabii ki beraberinde de yepyeni bir Top 10 listesini getiriyor. Ve İstanbul FM Top 10 listesi her cumartesi pazar olduğu gibi bugün de sizlerle beraber ve saat 13'te başlıyoruz biliyorsunuz. Bir saat boyunca da Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralıyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan, en çok oy alan 10 şarkıyı sizler için sıralıyoruz tabii ki. Ve çok keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Keyfinize keyif katacak 10 şarkıya da birazdan başlayacağız. Top 10 listesinde Yalçın Alaca mikrofon başında hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da listemize şöyle bir baktığımız zaman elbette inişler çıkışlar var. Yeni giriş görüyoruz. Birazdan onu da hep beraber dinleyeceğiz. Peki bu hafta Top 10 listesinde zirvede hangi şarkı var? Değişti mi? Yoksa aynı mı kaldı? Bunu da tabii ki saatin sonunda sizlerle beraber göreceğiz ve dinlemiş olacağız sevgili dinleyiciler. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. İstanbul FM Top 10 listesi başladı. Ve listemize tabii ki 10 numarayla başlıyoruz. Bu hafta 10 numaraya baktığımız zaman da artık listemize veda edecek olan bir ismi görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 9 numarada dinlediğimiz Berkay, Aslanlar Doğuyor şarkısıyla bu hafta bir basamaklık gerileme kaydederek İstanbul FM Top 10 listesine bu hafta 10 numaradan veda ediyor.
1: 10 numara. 10 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: İstanbul FM'de Top 10 listesindeyiz. Zirveye doğru ilerlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ve bu hafta 10 numarada Berkay'ı Aslanlar Doğuyor şarkısıyla geride bıraktık. Ve geliyoruz listemizin bu hafta 9 numarasına. 9 numaraya baktığımız zaman ilk anonsta da söylemiştim. Listemizde yeni bir giriş var. Onu hep beraber dinleyeceğiz diye. Ve bu hafta 9 numaraya baktığımız zaman da o yeni girişi görüyoruz. Genç kuşağın dikkat çeken sanatçılarından, isimlerinden biri sevgili dinleyiciler. Ceren Sagu geçtiğimiz hafta radyolara servis edildi yepyeni şarkısı ve sizlerden epey bir oy aldı ve istek alan şarkılardan biriydi. Alışırım Sandım isimli yepyeni şarkısıyla da bu hafta İstanbul FM Top 10 listesine 9 numaradan giriş yaptı.
1: 9 numara. 9 numara.

0: İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesinde zirveye doğru ilerlemeye devam ederken geldik listemizin 8 numarasına. Bu hafta 8 numarayı dinlemeden önce hatırlatmamızı yapalım tabii ki. Sizler Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkıyı zirveye taşıyabiliyorsunuz. Bunu WhatsApp'tan oy kullanarak, mesaj göndererek yapabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Hemen kısaca bahsedeyim. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkının ya da şarkıcının adını yazıp yanına Top 10 yazmanız çok önemli. Top 10 yazdıktan sonra da 0544-886-1886'ya gönderirseniz oyunuzu da kullanmış olursunuz. Ve tabii ki sizlerden gelen oylarla da belirlenen bir liste programı bu. Bu paylaşımı sizlerle bir kez daha yapmak istedim. Peki gelelim bu haftanın 8 numarasına. 8 numarada yükselişte olan bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Geçtiğimiz hafta Top 10 listesine 10 numaradan giriş yapmıştı ve tabii ki sizlerden gelen oylarla ve isteklerle de 2 basamaklık bir yükseliş kaydetti. İdo Tatlıses, Yıkılmayız Öyle isimli şarkısıyla bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 8 numarada.
1: 8 numara. 8 numara.

0: Anadolu FM'deyiz. Yalçın Alıcı mikrofonda, Top 10 listesindeyiz. Beraberiz ve tabii ki Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıraladık, dinliyoruz. Ve zirveye doğru da ilerlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ve geldik listemizin 7 numarasına. Bu hafta 7 numaraya baktığımız zaman aslında üst üste konser tarihlerini yayınlayan, servis eden ve hatta Ekim-Kasım tarihlerinde İstanbul'da o büyük konserlere hazırlanan Yalın'ı görüyoruz. Ekim'de, Kasım'da İstanbul'da konser tarihleri var ama ancak öncesinde Eylül ayında da tabii ki 26 Eylül'de Selçuk Kongre Merkezi'nde olacak, 7 Ekim'de Eskişehir'de olacak, 10 Ekim'de Bursa'da olacak ve tabii ki bu tarihler devam ediyor. Ama bütün İstanbul'daki hayranları da İstanbul'daki konserleri içinde hazır bekliyorlar diyoruz. Yalın'dan bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Akşamüstü isimli şarkısıyla listemizde yer almaya devam ediyor. Ancak bu hafta bir hareketlilik göremiyoruz kendisinde. Çünkü geçtiğimiz hafta 7 numarada dinlediğimiz Yalın, Akşamüstü şarkısıyla geçen haftaki yerini koruyarak bu haftada 7 numaradan sesleniyor.
1: 7 numara. 7 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere giliş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Çetin Kaya ile sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99.

FM Top 10 listesindeyiz sevgili dinleyiciler. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Her cumartesi ve pazar günü saat 13'te İstanbul FM Top 10 listesinde beraberiz ve Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya dinliyoruz ve sıralıyoruz. Dedikten sonra geliyoruz bu haftanın 6 numarasına. Bu hafta da 6 numaraya baktığımız zaman 7 numaradaki Yalın gibi geçen haftaki yerini koruyan bir sanatçıyla devam edeceğiz. Geçen hafta da 6 numarada dinlediğimiz Elif Buse Doğan Yangın Yeri isimli şarkısıyla bu hafta listemizde hareketsiz kaldı ve haftayı da 6 numarada kapatıyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesindeyiz. Zirveye doğru ilerlemeye devam ederken listemizde yarıladık. Yani 5 numaraya geldik. Bu haftanın 5 numarasını dinlemeden önce her zaman yaptığımız gibi geride bıraktığımız 5 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayacağız. Bu hafta 10 numarada Berkay'ı dinledik. Şarkısı Aslanlar Doğuyor.

0: Bizim 9 numarasında yeni bir giriş vardı. Ceren Sagu ve şarkısı Alışırım Sandım.
1: 9 numara. 9 numara.
2: Bakarım kimin yüzüne nasıl alışırım sandım, yanılmışım çok.
0: Bu hafta listemizde 2 basamaklık yükseliş kaydeden İdo Tatlıses vardı. Yıkılmayız böyleyle 8 numarada.

5 numaraya sevgili dinleyiciler. Bu haftanın 5 numarasına baktığımız zaman haftanın en iyi çıkış sergileyen ismini gördük ve birazdan da hep beraber dinleyeceğiz. Geçen hafta çünkü 8 numarada dinlemiştik kendisini. Bu hafta sizlerden gelen oylarla da tam 3 basamaklık bir yükseliş kaydederek listemizin tam ortasına, yani 5 numaraya yerleşti. Bu hafta 5 numaradaki şarkıyı dinlemeden önce Blok 3 hayranları için de birkaç konser hatırlatması yapabilirim. 3 Ekim Cumartesi günü Antalya'da Konya Altı'nda olacak sevgili dinleyiciler. 10 Ekim'de Atatürk Orman Çiftliği'nde olacak Ankara'da ve 11 Ekim'de Adana'da Seyhan'da olacak ve birçok konseri daha var ve tabii ki bunu yine Blok 3'ün sosyal medya sayfasından takip edebilirsiniz diyelim ve Sebebi Yar isimli şarkısıyla bu hafta Blok 3 İstanbul FM Top 10 listesinde 5 numarada. 5 numara. 5 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde geldik listemizin 4 numarasına. Zirveye çok az bir zaman kaldı. Zirvedeki şarkıyı merak ediyorsanız burada kalmanız yeterli sevgili dinleyiciler. Ve geliyoruz listemizde 4 numaraya. Bu hafta 4 numarada düşüş gösteren bir isim var. Tabii ki haftalar önce zirvede dinlediğimiz şarkı ve şarkıcılardan biriydi. Ancak zirvede çok da fazla kalamadı. Geçen hafta 3 numarada dinlediğimiz Rain Man, Sen Var Ya isimli şarkısıyla bu hafta bir basamak daha geriledi ve Top 10 listesinde 4 numaradan sesleniyor.
0: 4 numara. 4 numara.

0: İstanbul FM Top 10 listesinde geliyoruz ilk 3'e sevgili dinleyiciler. İlk 3'e baktığımız zaman zirve yarışı burada çok fazla, bir hayli yoğun ve hareketli. Geldik bu haftanın 3 numarasına. Bu hafta 3 numarada geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık yükseliş kaydeden Derya Ulu'yu görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda da söylemiştim. Zirvenin en dişli rakiplerinden biri ve Şımarık şarkısıyla beğeni toplamaya devam ederken sizlerden gelen oylarla da bu hafta bir basamak yükseldi ve İstanbul FM Top 10 listesinde 3 numaradan zirveye el sallıyor.
1: 3 numara. 3 numara.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
2: İstanbul FM'de geldik bu haftanın 2 numarasına. Bu hafta 2 numaraya baktığımız zaman zaman zaman söylediğim cümleyi bir kez daha söyleyeceğim. Hayranlarının gözü yaşlı. Tam 2 haftadır Top 10 listesinde zirveden bize sesleniyorlardı. Ancak bu hafta zirveyi maalesef başka birine kaptırdılar. Geçen hafta 1 numarada zirvede dinlediğimiz Sibel Can ve APO ikilisi Kıyamam isimli şarkılarıyla bu hafta bir basamaklık gerileme kaydederek zirve yarışından artık iyiden iyiye kopmaya başladı ve bu hafta zirve ortağı olarak kendilerini dinleyeceğiz. Peki zirvedeki şarkı demek ki değişti. Zirveye yerleşen yeni isim kim? Onu da birazdan göreceğiz ve bu hafta 2 numarada Sibel Can ve APO şarkıları Kıyamam.
1: 2 numara. 2 numara.

0: tamam.
1: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Seviyorsan sebebi çok. Sırtarsız mekebisi yok.
6: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
7: İstanbul FM. İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
8: İstanbul FM Top 10 listesinde geldik bu haftanın bir numarasına. Zirvedeki şarkıyı birazdan dinleyeceğiz. Ama ancak geride bıraktığımız 4 şarkıyı her zaman olduğu gibi kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta 5 numarada haftanın en iyi çıkış sergileyen ismi vardı. Blok 3 ve şarkısı Sebebi Yar.
7: 5 numara.

0: Ve geldik listemizin bir numarasına sevgili dinleyiciler. Bu hafta bir numaraya baktığımız zaman bir hayli fazla istek alan, oy alan şarkılardan ve şarkıcılardan birini görüyoruz. Geçen hafta iki numaradan zirveye zaten göz kırpıyordu, ortak olmuştu. Ve bu hafta sadece bir basamaklık yükselişle İstanbul FM Top 10 listesinde zirveye yerleşti. Tan Taşçı'dan bahsediyorum. Gidişat isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta zirvenin yeni sahibi.
1: Bir numara.

0: içinde veda zamanı geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Bize zaman ayırdığınız için bir kez daha hatırlatacağız tabii ki. Sizler Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkıları zirveye taşıyabilirsiniz. Oylarınızla WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkının ya da şarkıcının adını yazıp yanına mutlaka Top 10 yazın ve mesajınızı gönderin. Oyunuzu kullanmış oluyorsunuz. Top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden ya da İstanbul FM'in mobil uygulamasından da görme şansına sahipsiniz sevgili dinleyiciler. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın Alaca. Hepinize çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi.
2: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
1: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Burası.

Reklamlar. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: yaptığın evim.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

Hisse aynı mavinin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Aklından geçen şarkı
1: senin için, senin için
0: İstanbul FM'de.
2: Çay bile demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.
3: Ya

0: reklamlar. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99, spor ayakkabılar 999.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik kredi kartına 5 aya varan taksitle mağazalarımızda. Çetin Kaya.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Reklamlar. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

Sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın.

Sanki serde bir şey soldu ahtımdan hafif.

0: aklından geçen şarkı
1: senin için
0: İstanbul FM'de.